0: 今天的文化方板块，我们来分享燕子出使楚国。Bugünkü medeniyet gözlükü sahibimizde köpçelikke Yenzi'nin çoğu belgelikliğe elçi bulup bir şey diyen hikayeni sözle birimiz.
1: Yenzi 出使楚国，齐国派燕子出使楚国。当时楚国比较富强，根本不把小小的齐国放在眼里，因此楚王就想戏弄一下燕子。燕子到了楚国的都城，看到城门紧闭，前来迎接的官员请他从一扇新开的小门钻进去。燕子长得很矮，他知道这是楚王在嘲笑他个子矮，就从容地说，呵呵，这哪是城门，这分明是个狗洞啊，只有出使狗国的人才钻狗洞，难道楚国是狗国吗？楚国的官员听了，只好打开大门让燕子进去。燕子到了宫殿，楚王见了他，装出很惊讶的样子说，这是怎么回事，难道齐国没有人了吗？燕子说，齐国的都城内挤满了人，人们把袖子举起来就可以遮住天，每个人甩一把汗，城里就好像下了一场雨，大王怎么能说齐国没有人呢？楚王见燕子中计，高兴地说，既然齐国有那么多人，为什么